0: 吞的现实，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Karız çobanlarını ki bir bahar güher. Nihayetinde hemisi de bu su bulması maydı karız gibi bir bahar.
0: Hırsı şa de huang ge, yü ye bu xi diao zhuo shan he.
3: Bu da xian jiu shi shehuo zhong de yi bu fen.
4: 我们现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 动物这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adamımıza hem batmazsınızlar hem de yaşıma 70 keşke kaldı. Karızın hem de necilik işleyle ya boğduklamda.

0: 漂亮不啦？出来让你看。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz. Çep kolumuzda perde basılmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Hay balam aldırmay, onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost.爱吃什么的？马上就给我吃，吃来了，给我吃的。
1: 吃哪一部分都不行，不然

0: күніне маған тұрмақтан жұрмайды, көмекті қоян бақты жаман көрінді.
1: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
0: Biz altın kalım gelmeyi, bana bu baldaktı, ben cisten cesettim, kanı mı bu cist?
2: Evet,
0: evet. Bunu, buna bakam rahatsız kıldım ben. Şunu sen karmak var.
3: Kamçın
0: altın sen bana bu meyema 80'e çıktın, gözümü tüket et. Tabii ya verip, bunu bağış, bunun yem veriş, et veriş, bağış demelerin, kaydaların, bunlarla aytıp üretemem.
1: 千百年来，托什干河的水是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项记忆流失，世人都知道。
4: 那马尔克斯的那马拉的，你都听出来？不要把什么别新的，别再怀疑了。5 yıl bırakıp geldim, sizlere bir adet tavşı vereyim, sormam bir yandan. Özüm karaptır baktıram da.

0: Tuprağı veren kime yani tıkırtın.
1: İlan baban ilan. Kuğundu bir temini tedisiniz. Evet. Her ilim işe edin kilip kuğunu atkabılırsın o ben.
2: Tamam ben aşkına bak.

0: 下去了来。
1: 今天麦提库尔班的五十亩地甜瓜迎来丰收。
0: Ne sen? Güzelliğimi görüyor. Teşekkürler. Bunu yok şey yapacaksınız. Geyikten koydun bir yılın size. Yiyeyim mi koyuyorsun?